trying to play now and find my way here. See, I've been having

Jeffet, Sœur Dubois.

Günaydın, günaydın. Radyo Eksen'in sabah programı başladı. Nasılsınız? Bu Radley's Wake Up Bu dinlediğimiz şarkıydı. Gülşah Güray ben. Saat 10'a kadar da buradayım. Eksen'in stüdyosunda Masak'ta sizlere eşlik edeceğim. Yine yeni bir listeyle, arada yeni şarkılarla elbette.

Bu şarkıyı ne zaman dinlesem daha yaşı büyük insanların dans ettiği, bir arada olduğu bir topluluk gözümün önüne geliyor. Neden böyle bir şey geliyor acaba? Zamanında gittiğim o çalışma kamplarında bir yerde mi gördüm diye düşünüyorum. Sonra birazcık internete araştırdığım zaman klibi, yani hiç zannetmiyorum ben bunun klibini izlediğimi ama klibinin de etkisi olabileceğini söyledi bana internet. Bu şarkıdan.

hatırlamıyorum, olabilir. Bir de işte burada zamanın değişim teması da var. Şarkının sözlerinde zaman atlamasını görüyoruz. İşte eskiden salonlara gidenler, şimdi artık o dans salonlarının kapanıp yerine sinema veya otopark yapıldığını anlattığı dönemler. Bütün bunların hepsi bana o hissiyatı doğru olduğunu da gösterdi açıkçası. Zamanında dans salonları kapanıp sinema yapılırken sinemalar da kapanıyor elbette. Şimdi günümüzde de. Şimdi benim en eski hatırladığım o kapanan sinemalardan Budak Sineması vardı Caddebostan'da. Bilmiyorum gidenler, hatırlayanlar, okuyanlar var mıdır? Kremel Kremer'e karşı izlemiştim. Ya da bilmiyorum, burada da zihnim bana çok tatlı oyunlar oynuyor olabilir ama böyle o tahta sandalyelerde ne kadar rahatsız olduğumu hatırlıyorum. Gibi. 7-15 saat. Radyo Eksen'in sabah programını dinliyorsunuz. Bu arada cuma günü dün söylemiştim. Belki o bölümü yakalayamayanlar, dinleyemeyenler, arabadan ya da işine gitmek zorunda kalanlar, okula gitmek zorunda kalanlar olabilir. Şöyle bir şey yapacağız. Tam listeleri yapıyoruz ya, bunun ismini tam bulamadım şu anda ama aktör, aktrist olup yani oyuncu olup da aynı zamanda müzisyen olanlardan bir liste yapacağım yarın.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

There She Goes The Laz, 96.2 Radyo Eksen'deydi. Bu arada az önce söylemiştim ya, Cuma günü yapacağımız listenin konusu şöyle olacak. Sizin de aklınızda varsa eğer aktör aktris oluyor. Yani oyuncu olup da aynı zamanda çok iyi müzisyen olup kendi grubu da olabilir ama bir mesela filmde de sadece bir performansı olabilir. Fark etmez, onları yakalarız varsa eğer tabii kayıtları. Onları paylaşırız. Yarınki listeye eklerim. Yani aklınızda varsa bunu şimdiden yazarsanız şahane olur. James McAvoy bu arada sabah işe gelirken o kadar severim ki, o kadar beğenirim ki. James McAvoy'un da yeni bir filminin olacağını kendi sosyal medyasından duyurduğunu gördüm. James McAvoy'un bu yeni filminin açılırsa telefonum size okuyacağım. California Shemin. Filmin ismi bu. 9 Ekim'de vizyonda olacağı söyleniyor. Burada Mr. Record Label olacağını söylüyor. Paylaşırım sizlerle şimdi bu sosyal medyadan da Instagram'dan da. Siz de bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Eğer isterseniz yarınki listeye katkıda bulunmak isteyebilirsiniz. Sormak, söylemek istedikleriniz olabilir. Şimdi paylaşacağım bu James McAvoy'un yeni filmi için çekmiş oldukları mini tanıtımı da oradan görebilirsiniz eğer isterseniz. Yani tamamen tesadüf oldu. Hiç böyle dün aklıma gelmişti böyle bir program yapalım diye. Barry Manilow'la devam ediyorum. Neden? James McAvoy'un da çok sevdiği, hatta bir programda birlikte bu şarkıyı da seslendirmişlerdi, Copacabana'yı. Öyle devam edelim isterim ben de.

0: James McAvoy'un söylediği bu performansı bakmak isterseniz Jonathan Ross Show'da. Barry Manilow'un çok büyük hayranı olduğundan bahsediyor kardeşleriyle birlikte. İşte orada eğer isterseniz sonra bakarsınız. Bizim yarınki konumuz da oyuncu, aynı zamanda müzisyen olanlar. Eğer çok sıkışırsam programı doldurmakta, müzisyen aynı zamanda oyuncu olanlarla devam edebiliriz. Ama yaparız gibi geliyor. Şimdi baktığım kadarıyla dün birazcık çalıştım da. Copacabana şarkısı benim için de çok değerliydi. Muppet Show zamanında böyle arka sıralanmış şekilde bütün serileri atıyorum. Bir sezonluk bir kaset haline gelirdi. Beta veya ses kaset halinde gelirdi. Bu şarkıyı duyduğumu ve o kadar etkilenmiştim ki. Ama o Muppet Show'da bunu yani Barry Manilow değil de Liza Minnelli seslendiriyordu. Ay, o kadar beğenmiştim. O kadar beğenmiştim şarkıyı. Bir de Three Dog Night One şarkısı vardı. Neden bilmiyorum. Bu ikisi tabii o zamanlar bilmiyorum şarkıların ne olduğunu. Çok küçüğüm. Sonradan böyle duyduğum zaman bu şarkılar. Size de oluyordur eminim. Copacabana devam edeceğiz az sonra.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Adile Sultan Ev Yemekleri.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor. When you're talking...

0: Don't You Forget About Me. Öncesinde de Guns N' Roses, A Strange dinlediklerimizdi. Bugün programı açarken Pharrell'den, Pharrell Williams'tan Chuck Berry şarkısını çaldım. Orada göründü bir defa. Chuck Berry'den bir şey dinlemeden bu programı geçemeyecektim. O yüzden şimdi...
1: Radyo Eksen'de Gürşah Güray yayında.
0: Radyo Eksen. Şöyle devam ediyoruz yayına.

1964 senesinde piyasaya çıkmıştı. Bu British Invasion dönemine tekabül ediyor 1960'ların işte böyle başları. Yani Beatles'ın, Rolling Stones'ların listeleri kasıp kavurduğu senelerden bahsediyoruz. Hem İngiltere'de hem de Amerika'ya sıçramış artık. Amerika'dan yeniden böyle bir rock'n'roll kıvılcımının doğması da Chuck Berry ile olacaktı elbette. No Particular Place to Go dinlediğimiz şarkıydı. Bir aranın ardından tekrar müzik piyasasına geri döndüğü dönem. No Particular Place to Go, Chuck Berry, 96.2 Radyo Eksen'deydi. Bu 1950'ler 60'lar Amerika'sında amaçsızca arabayla gezmek dedikleri cruising şarkılarından birisi. Bu şimdi de var onlar. Hadi bu parçayı çalsalar. No Particular Place to Go, Chuck Berry, ardından Dire Straits'a devam ediyoruz. Radyo Eksen'in sabah programını dinliyorsunuz. Have a Few Will şimdi.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Radyo Eksen Sabah programını dinliyorsunuz. Bu hem oyuncu hem de çok da güzel şarkı söylüyormuş dediğimiz programı yarın yapacağım. Yarının konusu o. Tam listesi yapıyoruz ya cuma günleri. Aramıza yeni katılanlar varsa günaydın öncelikle. Yarınki programın konusu bu olacağı için eğer sizin de aklınızda varsa hem oyuncu hem de çok iyi şarkı söylüyormuş dedikleriniz bana yazabilirsiniz. Yarınki programa eklerim. Bugün de şöyle bir şey yapmak istemiştim bu ara, ne zamandır aklımda. Mesela karşınıza geçse neden beni bu kadar üzüyorsun diyeceğiniz müzisyenler ve şarkıları. Mesela Elliot Smith. Bunu böyle bir program gibi yapmayacağım. Küçük bir bölüm yapmak istiyorum bugünkü programda. Araya yerleştireceğim. Ne gereği var üzülmenin? Kendimizi bu kadar üzmenin. Araya varsa mı aklınız, hani bu özel bölümde bugünkü program olacak bu. Birazdan başlayacağım. Bana yazabilirsiniz. Benim ilk aklıma gelen Elliot Smith'ti. Hem sesiyle hem o işte yani yazdığıyla, anlattıklarıyla bizi çok üzen müzisyenlerden böyle küçük bir bölüm yapacağım. Küçük olsun, yeter bize. Onu bugün yapacağım. Diğeri yarın.

0: 96.2 Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğinden bahsediyoruz.
2: Ben resim değil mi ne yokum dedi. Çay denemekmiş. Ya çay yapıyormuş.
1: Murat Erdoğan stand-up, Kim Kime Dumduma 10 Ekim'de Paribu Art'ta. Ünvanlar değişiyor, bildirimler susmuyor, herkes her konuda uzman ve yapay zeka artık en yakın arkadaşımız. Murat Erdoğan kurumsal hayattan dijital dünyaya, sosyal

0: Sosyal medyadan gündelik ilişkilere hepimize fazlasıyla tanıdık gelen tuhaflıkları mizahla buluşturuyor. Kim kime dumduma 10 Ekim'de Paris Board sahnesinde. Paris Board etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paris Board Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
1: Paribu Art sundu.

üstünü daha başlamadım. O neden bizi üzüyorsun başlıklı küçük bölüme, ama bir böyle bir yumuşak şarkı daha çalmak istiyorum size. Çok güzel bir yorum olduğunu düşünüyorum. Çünkü bakın. Betty came by on her way. Say she had a word to say about things today.

daha geçmedik bu arada neden beni böyle üzüyorsun bölümüne. Ama bu Sir George'la Beck'in Riverman yorumu çok iyi olmamış mı sayın dinleyenler? Bana mı öyle geliyor? Nick Drake'in bu şarkısını zaten çok sevdiğim için mi? Ama çok çok iyi olmuş bence. Bu sene The Other Side adındaki albümünü piyasaya sürmüştü Sir George. O albümde yer alan ve bu İngilizce söylediği tek şarkısı olma özelliğini de taşıdığından, hani onun için de önemlidir, özellidir diye hadi düşünelim. Geçeceğim neden beni böyle üzüyorsun bölümüne ama şimdi değil. Sizin de aklınızda varsa. Ya yani konumuz şu, bugünkü konumuz. Böyle bir küçük bölüm, böyle bir program yapmayayım dedim. Böyle küçük bir bölüm yapacağız. Hem sesiyle, hem yazdıklarıyla, hem müziğiyle, bestesiyle. Neyse yani insanı üzen müzisyenler bölümü yapacağım. Birazdan başlayacağım oraya da.

Çok güzel yorum değil mi? Bu da Funkirden'in Mosquito Sweater Selma Uamuse yorumuyla 96.2 Radyo Eksen'deydi. Nina Simone'un daha farklı bir versiyonu var. Evet, o da bambaşka. Yani Nina Simone'unki başka, bu daha farklı bir yöne çevirmiş şarkının gidişatını. Funkirden'in Mosquito Sweater Selma Uamuse 96.2 Radyo Eksen'deydi. Şimdi bu parçayı çok saran oluyor. Bu son dönemde çaldığım Alcazar. Onu dinleyerek devam edelim. Sonra ilk defa dinleyenler varsa hikayesini de anlatırım birazdan ama şarkıyı bir dinleyelim önünden.

Şimdi bu grubun ismi Alcazar. Q ile yazılıyor. A-L-T-Q Asar. Alcazar. Ahlan ve Sahlan dinlediğimiz bu şarkıları 96.2 Radyo Eksen'de daha önce de defalarca çaldım ve ben size söylüyorum, bakın kesin 2026-2027 sezonundan 2026 olmaz diye tahmin ediyorum ama 2027 içerisinde İstanbul'da izleyeceklerimizden biri olacak ve eminim kim getiriyorsa inanılmaz eğleneceğiz. Performanslarına bakın, sadece ben değil mesela Dead Kennedys solisti Jello Biafra, Sonic Youth gitaristi Lee Ranaldo, hepsi hayran gruba Alcazar. Albümlerini bir kenara bırakın, dediğim gibi performansları da inanılmaz enerji, çok güzel, böyle o hayat dolu beklediğimiz şeylerden biri. Alcazar bir kenara yazın. Ahlan ve Sahlan dinlediğimiz şarkıydı. 96.2 Radyo Eksen'de sabah programı devam ediyor.

0: After Midnight, Eric Clapton. Radyo Eksen'deydi, şimdi bir ara vereceğiz. Sonra programa Neden Bizi Üzüyorsun müzisyenleri şarkılarıyla devam edeceğiz. Aramıza yeni katıldıysanız böyle bir program, bir pencere açacağım bugünkü programda. Birazdan da başlıyoruz.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
3: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
4: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Evet işte böyle neden beni üzüyorsun programına geçtik. Leo Smith'in Between the Bars şarkısı benim için onlardan biriydi. Sizin de tabii fikirleriniz önemli. Bu bölümde eğer sizin de çok üzdüğünü düşündüğünüz, sizi hem sesiyle hem yazdıklarıyla hem bestesiyle neyse şarkının genelinde böyle içinizi üzen şarkılar varsa, neden bunu da yaptığımı bilmiyorum yani sapa sapa.
1: Il faut oublier tout peut s'oublier qui s'enfuit déjà oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas. Moi,

0: Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter, et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Neden beni üzüyorsun bölümü bu? Ben de bilmiyorum neden böyle bir şey yapacağım ama böyle aklımda hep vardı sesiyle böyle insanı üzen, daha yani hiçbir şey söylemese bile sesiyle insanı böyle kötü, inanısı diyeyim, kötü de hissettirmek de değil, böyle üzen şarkıların listesi bugünkü.

Phantasmagoria into Tim Buckley 96.2 Radyo Eksen'deydi. Bizi üzenler listesi yapıyoruz bugünkü programda, sesiyle, müziğiyle, yazdıklarıyla. Bizi üzenler, neden beni üzüyorsun listesi şöyle devam etsin. I lost myself on a cool damp night.

neden beni üzüyorsun listesini dinliyorsunuz Radyo Eksen'de. Küçük bir bölüm yapayım istedim ama gelen istekler o kadar güzel ki sanırım saat 10'a kadar devam edeceğiz böyle. Bugün evet istek günü değil ama bazı listeleri birlikte yapıyoruz. Zaten sizin seçtikleriniz de beni de üzen şarkılar olduğu için böyle devam ederiz. Birlikte yaparız yani listeyi. Yazın lütfen. Belki

A Lady of a Certain Age. The Divine Comedy 96.2 Radyo Eksen'deydi. Evet, bunun bir listesini yaparız. Sonra da üzülmek isterseniz eğer açar dinlersiniz. Bana da lazım olur kesin. O yüzden bir listesini yaparız. Ay, telefon çaldı, pardon. Sesini kısmamışım, çok ayıp. The Divine Comedy, A Lady of a Certain Age, Jeff Buckley, Lilac Wine dinlediklerimizdi. Şimdi One More Cup of Coffee islendi. Beni üzen şarkılardan dendi. Bir versiyonunu çalacağım size. Bu versiyonunu çok severim ben. Roger McQueen ve Calexico versiyonu.

0: 96.2 Radyo Eksen. Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Radyo Eksen katkılarıyla.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
3: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne ister ister ol.
6: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
7: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Radiohead. Street Speed'le devam edeceğiz. Pink Floyd'dan da High Hopes. Neden beni üzüyorsun listesi bu dinlediğimiz. Aslında küçük bir pencere yapacaktım fakat gelen şarkılar, istekler, öneriler o kadar iyi ki devam edelim saat 10'a kadar böyle diye düşündüm. 8.58 saat Radyo Eksen'in sabah programı 10'a kadar sürüyor. Bugün de neden beni üzüyorsun listesi dinledim.

Neden beni üzüyorsun listesi yapıyoruz. Küçük bir bölüm olacaktı radyolarını yeni açanlar varsa eğer. Fakat gelen istekler o kadar iyi ki devam edelim istedim. Sonra da bunu bir yerde toplar. Sonradan hepsini dinlemek isteyenler ya da tekrar dinlemek isteyenler varsa yararlanabilirler. Onu da paylaşırım Instagram'dan, hikaye bölümünden ya da kullanmıyorsanız mail yoluyla ulaşırsanız linkini yine gönderirim. Bazen bulunmuyor çünkü. Evet, devam ediyoruz. Elo Smith, Jacques Brel, Tim Buckley, Jeff Buckley, Divine Comedy, Roger McQueen, Calexico yorumuyla One More Cup of Coffee, Noir Desert, Pink Floyd, Radiohead, Chris Isaak, Arit dinledik şimdiye kadar bu bölümde. And Walking on the Water'la devam ediyoruz listeye.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da yol yardımı var. İyi ki bende Skoda var.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Cheers, darling. I got years.

Radyo Eksen'de Kuşak Güray yayında. Okula giderken gününü altın bir anla başlat. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Chibo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.
1: Gülşah Güray. Gülşah Güray yayında.
2: 96.2.
1: Radyo X.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım boş kar servis noktalarında.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Umran Oto Ekspertiz.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

biliyorsun listesi yaptık. Böyle dinlediğiniz zaman sesiyle veya yazdıklarıyla veya bestesiyle veya şarkısıyla veya işbirlikleriyle artık bilmiyorum ya da hepsi tamamen böyle hepsi bir bütün şeklinde sizi üzen kişiler, şarkılar listesiydi. Böyle çok küçük bir bölüm yapacaktım aslında ama o kadar çok şarkı önerisi geldi ki kıramadım. Böyle saat 10'a kadar devam edelim. Hatta birkaç şarkı da ondan sonrasına ekledim. Bir dinleyicimiz dedi ki Echo and the Bunnymen'le kapatalım. Arkasına bir şey eklenemez zira. The Killing Moon'dan.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola her cumartesi 11'de Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
2: Reklam.
3: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
0: Radyo Eksen'de.

0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.
2: Very good to see you down New Orleans, man. Yeah, yeah, yeah.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.

0: Chivogol Selection bu şarkıyı senin için seçti.
1: 96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da.
3: Radyo Eksen katkılarıyla.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
4: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alım

0: Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

8 Ekim Perşembe, herkese güzel bir gün diliyorum. Gülşah Turgut ben, 16 Yedek Radyo Eksen'de sizlere eşlik edeceğim. Fat Dog açtı bugünkü programı. Geçen hafta yayınladıkları Cancel Me I'm Tired isimli ikinci albümlerinden dinlediniz. Call It What You Want. 1983 yılından Michael Sambello şarkısıyla devam ediyoruz. Maniac.

Geçen sene yayınladıkları Is It Now isimli 3. albümlerinde yer alan şarkıları Don't Wanna Dance Mercy düzenlemesiyle Radyo X'deydi. Los Angeles'lı grup Automatic ve Don't Wanna Dance Blood Orange'la devam ediyoruz. I Wanna See You.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Boş kar servis, boş kar servis. İyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
1: Umran Oto Ekspertiz.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Kelime oyunu üzerine dayalı yeni albümleri Perfect 30 Ekim'de yayınlanacak. Bu 9. Queens of the Stone Age albümünden paylaşılan son şarkı olduğu Insignificant Other. Bu sene 40. yıllarını kutlayan Afghan Whigs'e devam edeceğiz. Onlar da yakın zamanda yeni bir albüm piyasaya sürdüler. Soft Control isimli 10. albümlerinden Duetim.

2024 yılında çıkardıkları ilk EP'leri Easy Peasy'nin ardından merakla beklenen ilk albümleri de geçtiğimiz ay piyasaya sürüldü. Londralı topluluk Man, Woman, Chainsaw ve Cannonball isimli ilk albümlerinden Noise the IF dinlediğiniz şarkıydı. 2005 senesinden Broken Social Scene şarkısıyla devam ediyoruz. Seven for Shoreline.

Midnight isimli üçüncü albümlerini bu yaz başında çıkarmışlardı. Feeble Little Horse ve Rewind. Yine yeni dönemden beğenerek takip ettiğim bir başka shoegaze ve dream pop grubu, yine Amerika'dan bir grup, She's Green 3'yi alacak. Mandy.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz. Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
0: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen. Sunum yetiştirirken motivasyonunu sıcak tut.
1: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Prince'in ilk ortaklık albümü Two Ağustos ayında piyasaya sürülmüştü. Bu albümlerinde Yebba ortaklığı taşıyan şarkıları Difference takibinde Bonobo sırayı alacak. İngiliz prodüktörden de yeni bir albüm geldi. Geçtiğimiz ay çıkardığı Distance Instead isimli 8. albümünden Always On Your Side.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğinden bahsediyoruz.
2: Ben nesin dibine yokum dedi. Çay demlemekmiş. Çay yapıyormuş.
1: Murat Erdoğan stand-up, Kim Kime Dumduma 10 Ekim'de Paribu Art'ta. Ünvanlar değişiyor, bildirimler susmuyor, herkes her konuda uzman ve yapay zeka artık en yakın arkadaşımız. Murat Erdör, kurumsal hayattan dijital dünyaya, sosyal medyadan gündelik ilişkilere hepimize fazlasıyla tanıdık gelen tuhaflıkları mizahla buluşturuyor. Kim Kime Dumduma 10 Ekim'de Paribu Art sahnesinde. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

Rotterdam merkezli bir topluluk Iguana Death Cult Radio X'andaydı. Bu sene Nisan ayında çıkardıkları 4. albümlerine ismini veren şarkıları Guns Out. Warm Dusher'la devam ediyoruz yayına. I Got Friends.

0: question her again, please. I don't think my personality came through.
1: 96.2 Radyo Esen.
2: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

Biraz çıkardıkları ikinci albümleri Bingo'nun şarkılarından Snexty, Kanadalı topluluk ve Security takibinde La Tigra sırayı alıyor. Get Off The Internet.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Umran Oto Ekspertiz. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.
6: 96.2
0: Radyo Eksen.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım boş kar servis noktalarında.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Manchester çıkışlı müzisyen Tasman Stevens, bildiğimiz adıyla TTSSFU Radyo Eksan'daydı. Son olarak geçen sene yayınladığı Blown isimli mini albümünden paylaştığı single'ıydı Forever. 1977 yılından Fleetwood Mac şarkısıyla bugün için veda edeceğim kült albümü Rumours'un şarkılarındandı. Go Your Own Way.

96.2 Radyo Eksen. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi.

Herkese merhaba, burası Radyo Eksen. Günlerden Perşembe 8 Ekim, saat 8'e dek ben Güven, yayındayım. Mor Çiva programı The Sea ile açtı. Grubun 98 çıkışlı ikinci albümleri Big Calm'dan dinledik şarkıyı. Sırada Momi var Eksen'de, Porcelain.

Superman Lover. 96'da 70'lerdeydik. Johnny Guitar Watson radyolarınızdaydı. Yine aynı dönemden bir Steely Dan şarkısıyla bugünkü program devam ediyor. Peg.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. 96.2 Radyo Eksen.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz alakalı, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen'de.

Bugünün coverlarından birini Guns N' Roses'tan dinledik. The Skyliners'a ait Since I Don't Have You. Şarkıyı The Spaghetti Incident albümü için tekrar yorumlamıştı Guns N' Roses. Biz şimdi Alice in Chains'le devam edelim yayına. Bu

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da.
3: Radyo Eksen katkılarıyla.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2

PJ Harvey eksendeydi. Stereophonics'in ardından 2000 yılına ait single'ı A Place Called Home. Burası Radyo Eksen 8'e dek ben Güven yayındayım. Arcade Fire var sırada. Ready to start.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Adile Sultan ev yemekleri.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL.

70'lerdeydik. Nick Drake Classy, Pink Moon. Burası Radyo Eksen. 8'e dek ben Güven yayındayım. 90'lar adı Cranberries'le geçiyoruz. Out to My Family, No Need to Argue albümlerinden Dolores O'Riordan vokaliyle şimdi Eksen'de.

2010'lardaydık. Don't Forget Who You Are, Miles Kane, Radyo Eksen 96.2'deydi. Kısa bir ara vereceğiz ama önce Subways dinleyelim. Rock and Roll Queen. You

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Yeni diziye geçerken kahveni tazele. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Gucci Mogul Selection bu şarkıyı senin için seçti. 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
2: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
3: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
4: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Umran Oto Ekspertiz.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

habercisiydi bu şarkı. Fever, aynı ismi taşıyor albümle, Eksen 96.2'de dinledik. Yeni saate Wallflowers'la başlayacağız. One Headlight. One Headlight.

0: 96.2 Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen.

0: de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğinden bahsediyoruz.
1: Ben resim demine yokum dedi. Çay demlemekmiş. Çay yapıyormuş.
0: Murat Erdoğan stand-up, Kim Kime Dum Duma, 10 Ekim'de Paribu Art'ta. Ünvanlar değişiyor, bildirimler susmuyor, herkes her konuda uzman ve yapay zeka artık en yakın arkadaşımız. Murat Erdör, kurumsal hayattan dijital dünyaya, sosyal medyadan gündelik ilişkilere hepimize fazlasıyla tanıdık gelen tuhaflıkları mizahla buluşturuyor. Kim Kime Dum Duma 10 Ekim'de Paribu Art sahnesinde. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
2: Paribu Art sundu.

Den dinledik. Queens of the Stone Age, eksen 96 2'deydi. Insignificant Other, 8'e dek ben Güven yayındayım. 60'lara Cream'le döndük. Süper grup tabirini alan ilk ekip. Şimdi Radyo Eksen'de White Room.

96.2 Radyo Eksen. Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçtik.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
3: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

Son dönemin gözdelerinden şüphesiz Fontaine istisi Radyo Eksen 96.2'li dinledik. 90'lara Radiohead'le dönüyoruz okey. Computer albümlerinden İngiliz ekibin. Şimdi 96.2'de Karma Police.

Soul hareketinin günümüzdeki temsilcilerinden biri Aaron Fraser. It's a Shame yeni kayıtlarından biriyle eksendeydi. Duran Jones and the Indications grubundan da tanıyoruz onu. Sırada Curtis Harding ve Radyo Eksen'de Can't Hide.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Birlikte mühendisliğe.

0: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.

0: ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

İlk Stone Temple Pilots albümü Core'dan bu kayıt Plush. Şarkının sözlerini Scott Weiland, grubun davulcusu Eric Kretz ile beraber yazıyor. Saati Placebo'dan yeni kayıtla kapatıyoruz. Helen Keller.

son saatin içindeyiz. 8'e dek ben Güven yayındayım. Raise Your Hands, John Square, Liam Gallagher işbirliği eksendeydi. Biraz eskilere şimdi The Jam'le dönelim. Town Called Malice.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
3: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
2: 2 numara.
4: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın.
5: Skoda servisim, beni anlarsın.
2: 1 numara.
6: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
2: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca Skoda ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
7: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.

The Beatles'tan Classic Yesterday, ardından Vampire Weekend radyolarınızdaydı. Harmony Hall dinledik. 19.37 My Sun and Stars. Şimdi eksende You Make Me Happy.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
3: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
2: 2 numara.
4: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın.
5: Skoda servisim, beni anlarsın.
2: 1 numara.
6: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
2: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
7: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
8: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

Sparkle Horse'dan Wish You Were Here yorumu. Bugünkü programı The Black Keys kapatacak. Yaklaşık 2 saat sonra E vitamini ile ben Güven. Tekrar burada Radyo Eksen 96.2'de olacağım. Saat 10'da görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Radyo Eksen'de yayın Kaldığı Yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

96.2 Radyo Eksan'dan herkese merhabalar. Sarı Sultan, Fleetwood Mac ve rock tarihin en önemli albümlerinden bir tanesi Rumours'dan The Chain ile açılmış bulunmakta. Eğer baştan sona dinlemediyseniz hikayelerine bakarak belki de grup hakkında ya da vokalistleri Stevie Nicks'in bir takım belgesellerinde anlattığı hikayelerle falan destekleyerek bu albüm baştan bir dinlemekte fayda var, tavsiye ederim. Geçenlerde ben grupla alakalı yayınlanmış pek çok şeyi izleyerek albümü tekrar dinleyince bazı şeyler biraz daha yerine oturdu. Şimdi sırada Eagles, Life in the Fast Lane.

Eagles'ın Hotel California albümünde Life in the Fast Lane ilk dinlediğim zaman albümdeki en sevdiğim şarkı olmuştu. Tabii ki Big Lebowski'de hatırlarsınız bir siyahi taksici Eagles dinlediği için Lebowski mevzu çıkartır ve taksiden atılır. Eagles evet biraz aslında uncool bir gruptur rock için ama inanılmaz iyi müzisyenlerden oluşur. Özellikle gitaristleri Joe Walsh Foo Fighters'la bir şarkı yapmıştı Outside isimli. Şimdi onu çalacağım. Sonic Highways'den geliyor. Solo gitarda Joe Walsh.

Foo Fighters Sonic Highways aslında ilginç bir belgeseldi. Her şarkıyı başka şehirlerde başka prodüktörlerle kaydettiler. Outside'da Joe Walsh'la birlikte kaydettikleri şarkıydı. Bence albümün ilk dinlediğimden beri en iyi şarkısı her zaman bu oldu. Şimdi John Garcia ile devam ediyoruz. Jim's Whiskers.

John Garcia, Stoner Rock camiasının en önemli karakterlerinden bir tanesi. 1970 doğumlu efsane solist, zamanında Kayas ile ortaya çıkmıştı. Kayas dağıldıktan sonra ise işte Josh Homme, Queens of the Stone Age'i kurdu. John Garcia ise bayağı başarılı grupları imza attı. Slow Burn, Unida, Hermano falan, bunlardan bazıları sadece. John Garcia'dan James Whiskers dinledik. Şimdi ise Down'a gidiyoruz, New Orleans'a gidiyoruz, Stone the Crow.

Ty Segall ve Faz dinledik. Ty Segall, Garaj Rock camiasının çok sık isimlerinden bir tanesi. İyi bir besteci ve çok iyi bir söz yazarı. Faz da onun solo projesinin yanında kurduğu ikinci bir yan grup aslında. Zaten Faz adı üstünde, gitardaki Faz efektlerinin üstüne kuruyor bütün şarkıları. Bütün parçalarında da aynı şeyi duyabiliyoruz. Şimdi ise Soundgarden'a devam ediyoruz. Fell on Black Days.

Super Unknown albümünden geldi Soundgarden'ın Fallon Black Days. Bu albüm 1994'te yayınlanmıştı ve içinde gerçekten bayağı sıkı parçalar var. Spoonman, Black Hole Sun falan gibi. Fakat Fallon Black Days ne zamandır dinlemediğim bir parçaydı. Aklıma geldi. Şimdi Mustache ile devam ediyoruz. Killing It For Life albümünden geliyor Ransacker. All right, listen up.

Corrosion of Conformity ve Deliverance albümü 1994'te yayınlanmıştı ve bu albümden Broken Man dinledik. Aslında sürekli Albatross çalıyoruz bu albümden ama Stoner tarihinin en iyi albümlerinden bir tanesi budur ve başka çok iyi şarkılar da var içinde. Şimdi bu hafta en çok dinlediğim albüm Death ve The Sound of Perseverance'dan geliyor, Bite the Pain.

İnsan denilen ucu keskin silaha dikkat et diye bir söz var bu şarkıda. Geçenlerde Apple Music'ten sözlerini takip ederek dinlerken bu söze rastlayıp böyle bir ilgimi çekti bu söz ve Bite the Pain çalmak istedim bu hafta. İki haftadır Dead, sürekli Dead dinliyorum. Leprosy Human ve Symbolic albümlerini dinliyorum. Ama bu sadece bu söz yüzünden Bite the Pain çalmak istedim. Şimdi programı kapatacak grupsa çok iyi bir heavy metal grubu Enforcer ve şarkıları Undying Evil. Önümüzdeki haftaya kadar iyi bakın kendinize. Görüşmek üzere. Bye bye.

Herkese merhaba, Radyo Eksen burası. Perşembe günlerden 8 Ekim saat 11'e dek ben Güven yayındayım. E vitamininle bugünün açılışını The Black Keys yaptı. İkilinin 2003 Nisan'ında gelen ikinci albümleri Tick Freakness'ı kapatan şarkıydı I Cry Alone. Ardından Norah Jones dinleyelim All A Dream.

Angel Olsen sonrasında bir cover E vitaminindeydi. Şarkının orijinali Pavement'a ait. Catherine Williams yorumuyla dinledik. Spit on a Stranger. Bugünkü program Morchiba ile devam ediyor. Tape Loop.

solisti Karen O'nun 2014 sonbaharında yayınladığı ilk solo albümü, 15 şarkıdan oluşan Crush Songs'da yer alıyor. Beast. Son olarak 80-96-2'deydi. Bon Iver'le devam ediyoruz. Blindsided.

İngiliz müzisyen Jamie Dermont'un projesi 2000'ler başında kurulmuştu. The Irrepressibles, Forget the Past dinledik. Kapanışı bu akşam Elbow Red'le yapacak. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. İyi geceler, hoşça kalın.

96.2 Radyo Eksen.